0: Selam abi, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Selam.
1: Telefon 665, can you hear me? I'm clear, thank you.
0: You can show us alternating data from there.
1: Tamam.